0: Favori çalma listeni,
1: çalma listeni
0: şekillendiren radyo. You shot me.

0: yazın en iyi şarkıları.
1: Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar. Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros.

ve Akon Dangerous'la 10.07 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Keyifli hafta sonları Serdar ben. Fenomen 2010'lara hoş geldiniz. Her pazar sabahı yaptığımız gibi 10'dan 11'e müzik dünyasının o dönemki hit single'larını hatırlıyor. Kahvaltı eşliğinde anıları canlandırmaya devam ediyoruz. David Guetta, Chris Brown ve Lil Wayne burada. I Can Only Imagine.

0: müzik dünyasının en karakteristik seslerinden bir tanesi. Akon bizleri Freedom albümüne götürdü. Birçok önemli dünyanın müzik listesinde ilk onda yer almıştı bu parçasıyla. Akon Beautiful. Burası Radyo Fenomen, keyifli sabahlar. İyi hafta sonları Serdar ben. Fenomen 2010'lardasın. O dönemin hit single'larını hatırlıyoruz. İnna Yalla. Birazdan hemen öncesinde ise Aylin Brandi burada olacak. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2

şarkının üzerinden bu kadar gençliğine gerçekten inanamıyorum. Çıktığı günlerde Radyo Feremen'de sıkça sizlere çaldığımız, dinlediğimiz parçalardan bir tanesiydi. 2015'ten bir inna hitini yağlayı hatırladık ve Feremen 2010'larda Cinsel ve Babsika buluşmasıyla devam şimdi.

0: havası, gökkuşağın renkleri birlikte şahane bir uyum sergiliyorsa bu şarkıda da aynı şekilde bambaşka sesler, farklı renkler bir arada. Shaggy, Baby, Kossi, Muhammed Eşinde, Habibi, I Need Your Love. Radyo Feromen'desi mutlu sabahlar. Keyifli hafta sonları Serdar ben. Feromen 2010'larda John V. Vox ve Freak It birazdan seninle. Hemen öncesinde ise Wiz Khalifa ve 2 Chainz'i We Own It'le dinleyeceğiz.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
5: Tek aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Bu babalar gününde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.

buradaydı. Günaydınlar. Mutlu hafta sonları. Radyo Feromen'desin, ben Serdar. Feromen 2010'ların bugün içinde yavaş yavaş sonuna doğru ilerliyoruz. Saat 11'de Feromen Kafe'de tekrar mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim. Şimdi ise Demi Lovato zamanı, Give Your Heart a Break.

0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Herkese merhaba, iyi hafta sonları. Radyo Fenomen burası, Serdar ben, Fenomen Kafe'ye hepiniz hoş geldiniz. Her hafta sonu olduğu gibi yine önümüzdeki bir saat boyunca sinema, müzik, yaşam, sağlık, teknoloji ve pop kültür konuşacağız. Peki bakalım Fenomen Kafe'de bu hafta sonu sizleri neler bekliyor? 26 yaşındaki bir YouTuber'ın uzun metraj ilk korku filminin dünya sinema endüstrisinde yaptığı, yarattığı sürprizden sizlere bahsedeceğim. Sonrasında hem sinema hem de müzik dünyasını birleştiren bir haberle devam edeceğim ki Taylor Swift, Oyuncak Hikayesi 5 filminin soundtrack şarkısına imza attı. Bu onun çocukluk hayallerinden biriymiş, detaylar birazdan. Sonrasında epeydir beklediğimiz FIFA Dünya Kupası nihayet başladı. Dünya Kupası'na ait bazı detayları sizlerle paylaşacağım. Yaşam haberinde kafein ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiye dair bir araştırmaya denk geldim. Onu sizlerle paylaşacağım ve son kısımda Apple'ın baştan sona yenilediği akıllı zekası, yapay zekası daha doğrusu Siri'den sizlere bahsedeceğim. Yani Siri baştan sona yenilenmiş. Peki acaba detaylarda neler var? Bizi hangi kısmı daha çok ilgilendiriyor? Sizlerle paylaşacağım. Herkes hazırsa bu hafta sonunda Fenomen Kafe başlıyor. Radyo

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Keyifli hafta sonları. Radyo Fenomen burası. Serdar ben. Fenomen Kafe'de sırada sinema dünyasından bir haber var. Şimdi 26 yaşında bir YouTuber var. Adı Curry Baker. Ve onun ilk uzun metraj korku filmi, adı da Obsession yani saplantı, sinema dünyasına büyük bir sürpriz yarattı. Çünkü yalnızca 750 bin dolarlık bir bütçeyle çekildi bu film. Ve dünya genelinde 224 milyon doların üzerinde bir hasılat elde edip yapım maliyetinin yaklaşık 300 katını kazandırdı. Şimdi bu film çocukluk arkadaşı Nicky'ye takıntılı şekilde aşık olan Bear adlı genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Yönetmen Barker daha önce YouTube'da kısa korku filmleri üreten bir içerik üreticisiydi ve bu filmde onun ilk uzun metraj yönetmenlik denemesi oldu. Tabii haber benim şu açıdan ilgimi çekti. Korku sineması son yıllarda biraz böyle temposunu düşürmüştü. Çok fazla nitelikli yapım görmüyorduk. Bu açıdan önemli bir boşluğu doldurmuş gibi gözüküyor. Tabii Toronto Film Festivali'nde dikkat çekti bu yapım ve sonrasında 15 milyon doların üzerinde bir bedelli bir yapım şirketi satın almış ve tabii sonrasında film beklentilerin çok ötesine geçip şirket tarihinde en çok hasılat yapan filmi haline gelmiş. Öyle ki mesela 99 yapımı Blair Cadısı diye bir film vardı, izleyenler vardır, onun rekorunu kırmış. Hatta işte hasılatı 1982 yapımı E.T. Muazzam bir filmdir, izleyenler bilir, onunla yarışan filmlerden bir tanesi gibi gözüküyor. Yani korku sineması için, türün hayranları için oldukça güzel bir haber, en azından türün geleceği açısından.

0: şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 mevsim.

0: inan, gelsin Sütaş Ayran.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen. Keyifli hafta sonları herkese. Serdar ben. Fenomen Kafe şimdi hem sinema hem de müzik dünyasını birleştiren bir haberle devam ediyorum. Disney'in yeni filmi Toy Story 5, yani Oyuncak Hikayesi 5, daha vizyona girmeden dikkat çekici bir gala gecesine sahne oldu. Filmin jenerinde yer alan şarkısı I Knew It, I Knew You'yu seslendiren Taylor Swift gösterimin ardından sahneye çıkarak bu parçayı ilk defa canlı söylemiş. Tabii sürprizler bununla da bitmemiş. Daha sonra Toy Story serisinin unutulmaz şarkısı You Got A Friend In Me'nin bestecisi Randy Newman da sahneye çıkmış ve hatta işte ikili bu klasik parçayı birlikte seslendirmişler. Yaklaşık 3000 kişi bu geceyi izlemiş ve Hollywood Bulvarı'nda düzenlenen büyük bir dizi partisiyle gece sona ermiş. Tabii Taylor Swift açısından önemli bir geceydi. Önemli bir projeydi hatta bu, çünkü onun çocukluk hayallerinden bir tanesiymiş bu filmin. Bu film için, Oyuncak Hikayesi için bir şarkı yapmak ve muradına da açıkçası ermiş oldu Swift. Bu arada film 19 Temmuz'da vizyonda olacak.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Burası Radyo Fenomen, keyifli hafta sonları. Herkese Serdar ben, Fenomen Kafe'ye. Şimdi bu hafta sonu özel bir spor haberiyle devam edelim isterseniz. Bu aralar spor dediğimizde herhalde aklımıza ilk gelen şey tabii ki 2026 FIFA Dünya Kupası oluyor değil mi? Uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz günlerde başladı ve turnuva tarihte ilk defa 48 takımla oynanıyor. Ev sahipliğini 3 ülke yapıyor bildiğiniz gibi. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Kanada. Tabii turnuva Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçıyla başladı ve 19 Temmuz'daki final maçıyla da sona erecek. Toplam 104 maç izleyeceğiz ve bu

0: karşılaşmalar tam 16 farklı statta gerçekleşecek. Tabii bu Dünya Kupası'nın en önemli yeniliklerinden bir tanesi, takım sayısı epeyce arttı. Yani 32'den 48'e çıktı. İşte Ürdün, Özbekistan, Yeşil Burun Adaları gibi bazı ülkeler ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkıyorlar. Turnuvanın finali 82.500 seyirci kapasiteli New York New Jersey stadyumunda oynanacakmış ve FIFA'nın da tam 11 milyar dolar gibi bir gelir beklentisi varmış. Yani aynı zamanda tabii bunun çok büyük bir endüstri olduğundan da bahsetmemiz gerekiyor.
1: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

doğru geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen. Maksimum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Serdar'la Fenomen Kafe.
1: Mutlu hafta sonları, Radyo Fenomen burası. Serdar ben, Fenomen Kafe'ye şimdi biraz yaşam, biraz sağlık haberiyle isterseniz devam edelim. Kafeinle aranız nasıl? Gün içerisinde kaç kupa bardak işte kahve içiyorsunuz? Uzmanlar iyi bir uyku için son kahvenin, yani gün içerisinde içtiğimiz son kahvenin sanıldığından çok daha erken içilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bunu hafta içerisinde sabah modunda da biraz anlatmıştım. Biraz detayına girmek istiyorum çünkü genel tavsiye şu: yatmayı planladığınız saatten yaklaşık 9 saat önce kafein alımını kesmek gerekiyor. Mesela işte akşam 9'da uyumayı planlıyorsanız son kahvenizi öğle saatlerinde içmeniz öneriliyor. Araştırmacılara göre kafein sadece uykuya dalmayı zorlaştırmıyor çünkü melatonin salgısını geciktiriyor ve biyolojik saati de etkileyebiliyor. Üstelik etkisi kahve bittikten sonra da sürebiliyor. Yani bunun sebebi kafeinin vücut ortalama 4 ile 5 saatlik uzun bir yarı ömre sahip olması. Ama tabii herkes kafeini aynı hıza işlemiyor. Yani bazı kişiler genetik özellikleri sayesinde kafeini daha hızlı parçalayabiliyor. Yani bir arkadaşımı hatırlıyorum, akşam hatta gece bile çok rahat kahve içebildiğini, uyku kalitesini etkilemediğini söylemişti. Yani siz tabii kendinize göre bunu planlayabilirsiniz ama uzmanların şöyle net bir mesajı var: eğer uykuya dalmakta zorlanıyorsanız sorunun sebebi akşam kahveniz değil, öğlen böyle içtiğiniz son fincan olabilir.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: Erdar'la Fenomen Kafe.
1: Hafta sonları Fenomen Kafe'de son kısımda bir teknoloji haberiyle isterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı 2026'da yapay zeka stratejisini baştan aşağı yeniledi ve Apple Intelligence'la Siri'yi tamamen yeniden tasarladığını duyurdu. Yani benim ezelden beri pek sevemediğim bir uygulamadır, bir asistandır bu Siri. Çok alışamadım, bana çok böyle verimli gelmiyor birçok açıdan ve Apple'da bu konuda ciddi bir adım atmış gibi gözüküyor. Apple'ın bu defa kendi başına ilerlemediği ön plana çıkmış. Yani yeni yapay zeka altyapısında Google'ın Gemini modellerinden ciddi şekilde yararlandığı ortaya çıktı ve bu işbirliğiyle daha güçlü, daha bağlamsal anlayan ve çok modlu, yani işte metin ve görsel birlikteliğiyle çalışan bir sistem hedefliyorlar. Siri tamamen yenilenmiş, dediğim gibi artık basit bir komut asistanı değil, cihaz içi veriyi de anlayan kişisel bir yapay zeka yardımcımız olacak. Uygulamalar arası çok daha akıllı koordinasyondan bahsediyorlar. Yani işte mesajlar, Safari, fotoğraflar, mail ve kısa yollar gibi uygulamalar artık yapay zeka ile birlikte çok daha sağlıklı çalışacak. Fotoğraf ve görsel üretimi, doğal dille otomasyon, işte güvenlik ve parola yönetiminin otomatikleşmesi gibi birçok konuda da Siri'nin artık tam anlamıyla gerçek bir yapay zeka gibi çalışacağı söyleniyor. Tabii bunlar acaba gerçekten söylentide mi kalacak, yoksa bizler günlük hayatımızda gerçek bir yapay zeka gibi bu Siri'yi kullanabilecek miyiz? O da herhalde Eylül ayında yeni iOS bütün kullanıcılarla buluştuğunda bizler de deneyip göreceğiz. O zaman tabii burada Fenomen Kafe'de kendi görüşlerimi de sizlerle paylaşırım. Pekala, ben Serdar. Fenomen Kafe'den bu hafta sonu içinde bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu ve yeni hafta diliyorum. Önümüzdeki hafta sonu yeni bir Fenomen Kafe'de görüşürüz. Hoşçakalın.
0: Radyo Fenomen'de Serdar'la Fenomen Kafe.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Da iki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı
1: kalbimi. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatem oğlu, babadan oğla.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri ürün

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan...

Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı

0: dünyası. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Radyo fenomen.

0: hemen ilk 40. Hafta boyunca en çok istenen, en popüler 40 şarkının geri sayımı.
1: K-Bili ile her cumartesi 15'te,
2: her pazar 13'te, Fenomen'de.
0: Fenomen'de.

akşamları saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen'in 40'ta geri sayımda hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar demedi deme piyasaya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 40 numarası Alex Warren ve Ordinary oldu. 39 numarada Tyler yer alıyor. Biz ise 2 basamaklık yükselişte 38 numaradayız. Yine listenin uzun soluklu single'larından bu haftanın 38 numarası. Radyo Fenomen'de Zeynep.

hatırlarsan 2025'in son çeyreğinde Place'ini yeni albümünü yayınlamıştı Ed Sheeran ve işte bu albümden Sefer Fenomeni 40'ın bu hafta 33 numarasında yer aldı. Keyifli tatiller geri sayım tümüz ile devam ediyor ve birazdan 32 numarada Şensi bizi karşılayacak.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Dediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

0: en fazla dinlediğin, en sevdiğin 40 şarkı Fenomen ilk 40'ta ben DJ KB ile geri sayımdı. Ve işte Romanya'dan başarılı bir ortaklık. Sicko Toy ve Minelli'yi bir araya getiren Yesterday bu haftanın 29 numarasında yer aldı. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve birazdan 28 numarada Bad Bunny bizi karşılayacak.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok

0: 2 takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor. Aşkı kalbimin.
1: Babalar günümüz kutlu olsun.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Reklam.
5: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik. Şu an ilk 40.
7: 28 numara.

0: Fenomenin Kırk'ın bu hafta aynı zamanda 24 numarasındaydı. Keyifli tatiller gerisayım tüm hızıyla devam ediyor ve birazdan 23 numarada The Balls'a bizi karşılayacak.
1: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik. Fenomen ilk 40.
1: 23 numara.
2: Fenomen de yeni.
3: This is the best song. Listen to our new single. My

numarası Ray ve Where's My Husband oldu. Keyifli tatiller hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı. Fenomenik 40'ta ben DJ KBL ile geri sayımdı. 20 şarkıyı geride bırakmıştık. 20 numarada Ray'i dinledik ve bir basamaklık yükselişte 19 numaradayız. Senin de duyduğun gibi tempo yükseltiyoruz. Radyo Fenomen.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Bu Babalar Günü'nde tanıdığımız baba şıklığına yakışan hediyeler indirim avantajlarıyla Sarar'da. 6 ile 16 Haziran tarihleri arasında erkek koleksiyonundaki seçili ürünlerde 2 ve üzeri ürün alımlarında %60'a varan indirim Sarar mağazalarında sizi bekliyor.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.

Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

sık gelmeye başladı. Bu yazda Türkiye'nin farklı şehirlerinde canlı performansını sergileyecek. Prodüktör DJ Shimza'dan bahsediyorum. İşte onun önderliğinde Fire bu haftanın 5 numarasında yer aldı. Keyifli Tatiller bir basamaklık yükselişle 4 numarada Olivia Dean bizi karşılıyor. Radyo Fenemen'de So Easy to Fall in Love.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
3: Tek aşkı kalbimin.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğula.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri...

0: fazla dinlediğimiz en sevdiğimiz 40 şarkı fenomeni 40'ta ben DJ KB Lee ile geri sayındı ve işte tam 6 hafta boyunca zirvede kaldıktan sonra bu haftanın 2 numarası BB Rexy ve Faithless'ten New Religion radyo fenomendeydi. Bu da demek oluyor ki yepyeni bir 1 numaramız var. İşte Tame Impala ve Jen ikilisi ve fenomeni 40'ın yeni 1 numarası radyo fenomende Dracula. Herkese keyifli tatiller.
1: Fenomen ilk 40.
2: Bir

0: şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyat.

0: Sigma ve poşet su klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.

0: hale geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine...

0: insanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Radyo Fenomen.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor. Tek aşkı
2: kalbimin. Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
3: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
4: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
3: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. İstikçe seveceksin.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Radyo Fenomen.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Radyo Fenomen.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bu şehir müzikle yaşıyor. İKSV 54. İstanbul Müzik Festivali. Festival sponsoru Borusan. İlk notadan beri destekçisiyiz.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni nazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Radyo Fenomen.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam. Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Maximum Hit Music.
1: Esto

yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

Karasal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Radyo Fenomen.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Bütün filicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Bavit poşetli bütün filicin kilosu 99 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4. Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Reklam. Radyo Fenomeni.